gördüğün, kokladığın, duyduğun her şey istisnasız beynin içinde meydana gelen çok boyutlu hologram dünya denen şeyin ta kendisi. Dışarıda bunlar var mı yok mu? Dışarıda bunlar muhtemelen var.